0: Eye no kre. Obi bebi sa se adeni nyumi. Otie, o se. Adie sumbo kese pa ne eni udin. Edie monke kawa, obo pa nkoda. Enti bomodia se obehwe se udin e dia mawo no. O manke kawa e bia ma. Nyame edi saadie we etintim ye. Enti o se in my name. Be protected. In this way, say, Nyame edimu ena yen kraye nya ya idia. Eni ane sape pepe ni chasi diya idia ma ubia.
1: Sabi nyisika adain na kai.
0: Ose utibi bohon bain.
1: Ya maso usu.
0: Eno nene. Sisi papa ye apostol kwa juu Nyame che Church of Pentecost. Nyame na mruso no de ebe dumi yen.
1: Unye obribi.
0: Unye ose bomo dinyara.
1: Ame okwan pe.
0: Nifye, nifye ni ye.
1: Kwa oye nyesi.
0: Se uma udin.
1: Fasem.
0: Nyamatiye emem.
2: Sansu na papa.
0: Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey, Jama. Hey